Sisi ya uu, ya sama kusa. Amuna yeye, koma, sama kusa. Tanga tanga, umbusa tanga, ne sama kusa.